adia bia na tesi wo me ne me kunu ntam ne me yere ntam atesi wo matuma mu atesi wo sika sembu atesi wo me ne ma bo fo ntam yesu mo te Say, you know, every satanic chronic on my marital life,